0: gerçekte nedir ki ya? Bak şu kalıp paralara. Sadece birkaç kaba kalıp parçası. Şu bozuk paralarsa sadece demir parçası. Senin banka hesabın bile gerçek değil. Yalnızca sabit diski gözüken birkaç bayt. Hiç. Sadece bir hiç. Ve sen bütün ömrünü bir hiç için harcadın.
1: Ce symbole en papier en métal que nous appelons l'argent.
2: The money powers prey upon the nation in times of peace. Fire against the evil of the person. It is more despotic than monarchy. More insolent than autocracy. More selfish than bureaucracy.
1: Dans la vie, il y a deux grands mystères, l'amour et l'argent.